야제든가 Soanda pansim ji tsuksa tongjunda ta rimbandi rimbandi narkil shibi jerim choni kangla kangsim

Sadece nasıl rahat onu çok zanda geri gözü atı tak o çok ne serbatını düzeri çok dos. Harap.